Salam, qadırlı radio dinleyicileri. Şun sunuotu bağısının iki büyük sunuot əgirdinin təsiri aslında kemala gelenin, tükünüksüz energiya sebe eğitilmez hüvesülen çayaklardan aşan, dövruvap sunuot işgarı barada gururun ederiz. Sahnlaştıran oyunlarının yurdun çayaklarının daşına çıkan, Kırgız teatrını daşar yurtlarda tanıdan ustad rejissör ve aktör İskender Rıskulov'un ılıxan berci durmuş yolunun iyidine eğiririz. Kırgız teatrına illi diyali şöhre saçan ustad rejissör ve aktör İskender Rıskulov, 1941 yılın 30 iyununa Frunze şehrine, yani hazırki Bişkek şehrine, haqiqi sunuat ocağını dünya iner. Ol 6 bir maşgaladı dälle Kırgız sahna sunuatının ötüşünü ulu təsir etdirən iki büyük sunuat işgarının ocağını eniden doğruyar. Onun qaqası aktorluk ustaatlığı olan Rovati Uğurlun, Esseren Halk Artisti ve Toktogul Dövlüt Bayra'nın iyesi büyük aktor Muratbek Rıskolov'tur. Ecesi olsa Kırgız Esserinin ad kazanan artisti, Kırgızistan'ın halk kahramanı ve Esserin halk artistiyen hormatlı adları münasip bulan Sabira Kümüşaliyeva'dır. Bu yaş dekin entek çağlık yıllarının masap enesi atası ile yığıgıdan teatra gidiptir. Ol yapılan perdelerin sahna anırtına kuruşağın ve sahnaçılarının arasına ulediyar. Mektep dinç alışlarına hem öyde oturman en atası ile birlikte gastrolara gidiyar. Şeylikte ol teatrın cadili dürücülük dünyasını haat yaş bağıtından hud ödü baştan geçirip onun inça sırlarını öğreniyar. Padattaki mektep yıllarını tamamlanan son vatandaşlık borcu olan harbi kulluğunu yerine yitiriyar. Yuruğundaki sunuot odunu öçürüp bilmedik yaş Rıskulov, 1961 yılla Daşkent Teatr ve Sunuot İnstitutu'nun kapısından ətliyar. Okuğunu üstünlüklü tamamlanan son Kırgız Devlet Drama Teatrına aktör hükmünü profesyonel sunuot yolunu ilkinci ədimini ədiyar. Emma onun dünya arayışı ve sahna olan hüvesi dine aktörlük bilen çayaklanmayar. Öldürücülük gözüldüğünü devam ettiren yaş sunuot işgari 1967 yılı Moskva'ya gidiyar ve devrin en avreli oku mekteplerinin biri olan Devlet Tiyatro Sunuotu İnstitutu'na kabul ediliyar. Moskva'da rejissörlük boyunca okuğunu üstünlüklü tamamlap vatanına dolanıp gelen ne olsa onu tədir vizipe karışardı. Ol o şehrine yeni yakını işine başlayan Yaşlar Drama Teatrına öldürücülük karayışlarını sahna geçirecek rejissör hükmünü işe başlayar. Rıskulov bu teatrda takminen 12 yıllap özünlükü zähmet çekiyar. Dürücülüğünün ve ılhamının coşup çoğuyan bu altın yıllarına ol teatrı ön görülmedik üstünlük derecesine yitiriyar. Baş rejissör vazifesine işen doğrunu toparlan birlikte Moskva'dan Tbilisi'ye çeyni uzap gidiyen Gingerin'e gastrolleri amana aşırıyar. Sol doğrun teatr cemiyeti ve onun doğrudaşları bu yılları ulu övülen yattayarlar. Eserin en avreli sahna tanqiçileri Padat Frunze'daki teatrlara barman günü o şehrine barıptırlar. Bütün teatr dünyası Rıskulov'un sahnalaştıracak inneki acayip eserine tomoşa etme için özara bertleşen yalı olup görünüyor. Hud şükürüz ve giyin gözetim neticesinde o şehri sol yıllarda haqiqi manida teatr merkezine övürlüyor. Rıskulov ve kardeşleri ve onun ulan bir sahnanı paylaşan sunuot işgarları ulu hayranlık ulan yattayarlar. Mısal için Kırgızistan'ın halk artisti Zamir Sorunbayev ustad rejissörün teatra getiren tədirini şeyle beyan ediyar. Rıskulov Kırgız profesyonel rejissörlük sunuotunu haqiqi övülüşüp dürüdün yekatak şahtır. 1972 yılı Oğuz teatri açılanına ol yerde düğününün tədir uğur dürüdüp avantgard çemileşmenin önbaşısı oldu ve Milli Teatr Sunuotu'na ağıt ulu tədirlik getirdi. Onun bu başlangıçları Oğuz Teatrı'nın 1972-1975 yıllar aralığındaki altın tarihine öz oluşlu idgalırdı. Bundan başka da Rıskulov'un bu tədirçilik arayışı Dinevr Kırgızistan'a dəl eğitim bütün Sovet tədirliğinde hem yukarı baxa münasip oldu ve onun
giyinişligi ägirt derejelere yetdi. Tibetdäki ingo 10 rejissörün hatyryna görkezilmegine getirdi. Rıskulov'un öz olşu, rejissörlük sırları ve iş usulları barada gurrun berýän beýleki bir şahs bolsa, Kırgızstanyň halk artisti Marat Alışbaýewdir. Alışbaýew başgaça hiç bir rejissörün onun ýaly işläp bilmejekdigini notap, sahnadaky şol uly özgörüşi şeýle düşündirýär. Ol däp bolan teatryň galyp görnüşine öwürlen dekoratsiýa düşünjesini bolup, sahna simbolik we abstrakt gurrun beriş usulunu ilkinci olup getiren rejissördür. Şol döwreçenni eserde yazılan dekoratsiýalary bolşyaly gurmak däwi dowam edip gelýärdi. İskender Rıskulov bolsa sahna ilkinci gedek beýik podiumlary we platformalary çykardy. Ol spektakly haqiqi durmuş primetleri arkaly däle simbolik dekoratsiýalar we tomoşaçyny pikirlenmäge iterýän sırly hereketler arkaly edil bir tapmaçyaly çödýärdi. Sunuat yolunun devamında ustad rejissör Qırğız edebiyatının ve teatr sunuatının en saylama eserlerine masap, dünya nuskovu eserlerine çenli 60'tan uğrak spektakli yukarı ustadlık bilen saklanaştırıp, Qırğız teatrının avrayını en yukarı derece yitiriyar. Dünya teatr edebiyatının en belen tepkitlerine orun alayan William Shakespeare'in Gamlet, 12. Gece, 3. Richard, Carol Lear, ve Romeo ve Juliet diýeli beýik eserlerine öz bolşly rejissörlük çözgü bilen täze sahna durmuşy berýär. Şeýle hem Aleksandr Gbayedovyň Akyldan Bela ve Maksim Gorkiýiň Aşak diýeli dünýä nuskowy eserlerini sahna çykaryar. Onuň deňsiz taýsa rahmeti, ýokary talaplary ve tartma

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. İki bin yirmi üçüncü yılın oktyabr ayının veri Gaza şehrinin öndavarcılarının eğitilme tutan yerlilik ve tükönüksüz erk istiliği bilen ön hatarlarda görüşyanlığını görüyoruz. Öndavarcıların biri yıkılsa onun iyidinden başka biri ılgap gelip onun oranını eyleyer. Olur hayvat atmalara sizi var oluyarlar. Sen olun, yoksam sizi öldürürüz, diyarlar. Emma olur, dınmayarlar, ıyda çekilmeyarlar. Olur kim, biliyanız mi? Olur Gaza şehrinin jurnalistleri. Üstlerine pres dilen yazgı olan gök renkli, ağır soğutlu jurnalist keltekçileri ve kaskları bilen Gaza şehrinin ehli künceklerinden havar yetiriyen havarçılardır, foto ve video jurnalistlerdir. Olorun ellerine yarağı yok. Dünya mikrofonları, kameraları ve esasan telefonları var. Olur Palestin halkına karşı amala aşırlayan rehimsiz genosidi ve rehimsiz çemeleşmeleri aydın hem de batırgay ses filen minutma minut dünya yetiriyarlar. Uruş düzgünlerine göre lokmançılık ve metbuğut işgarları nişana alınmalı derler. Emma gurrun Gaza varada gidenne düzgünür kanunlar öz gücünü yitirdi. İsrail 2023 yılın oktyabr ayından beri bilkaslayın nişana alınıp öldürülen 260 jurnalist bilen utançlı rekordların üstüne yine de birini koştu. Sene 2025 yılın 10. Ağustos'tu. Enes Al-Sharif şehit edildi. Devam ettir, Enes. Devam ettir. Devam ettir. Sen bizim sesimiz. Açlığın ve hasratın cevri sebepli geplap durkada huşundan gidip yere yıkılayan adamları görüp göz yaşlarını saklayıp bilmek

çıkarıp bahtlı ses filen düşündürmeli. Çadırlarda yaşayanların bağrı eşitsin. Urus kutordu. Atışığın bet edilmeği boyunca ılalaşık kazanılı. Genosidin ilkinci 2 yılının devamına Salih al-Cafaravi kaya güllü, kaya ağladı, emma hiç haçan umudunu yitirmedi. Gaza şehrindeki Palestinlilerin baştan geçiren vakalarını ve görüşünü dünyaya getirdi. Kardeşi Enes al-Sharif'in şehit edildiğini haber verenine şöyle diyerdi. Biz 1 yıl 8 ay bari Gaza şehrinin yüreğinden size haber veriyoruz. Bugün olsa Enes al-Sharif şehit edildi. Ey dımyan dünya, bizi gör. Ey dımyan dünya, bizi eşit. Ey dımyan dünya, biz ölüyoruz. Atışık bet edilenden bir neçe gün son Salih al-Cafaravi Gaza şehrinin sabrı etrafına edilen veyrançılığı delillendirip diyor ki, İsrail tarafından kullanılan yaralı toporlar tarafından zamun alındı ve cezalandırıldı. Onun bedeni 7 ok bilen deleme deşik edilipti. Dine hakikati beyan edeyenliği ve dımmanlığı için. Jurnalistin xabar gözleyen del, eysem xabarı öğrülmeyi in pacigali vaka oldu. Bu sözleri Al Jazeera Tele Ailiminin Gaza şehrindeki tecrübeli vakili Vayel Al Dahtuh aytdı. Gaza şehrinden xabar yetirenliği için onun ayalı 3 çağası ve 1 artığı öldürüldü. Onun oğulları Mahmud ve Hamza hem jurnalisti. Dahtuh baştan geçiren yetkilerini şeyle beyan ediyor. Gaza'nın yaşayıcısı hükmünde de, jurnalist hükmünde de durnuksuzluk, kıyınçılıklar, peskelçilikler ve nişana alınmak, kıyınansak da günlük durmuşumuzun bir bölüğünü öğürlü. Sol uratın özünle bu yağdayı bize üren öz oluşlu başarınığı hem öğretti. Ol bize durmuş öğretmeğin başarınığını öğretti. Ölümü, peskelçiliklere karamazdan şahatlanmağı ve savırlı olmağı öğretti. Bu uruş bizi ve bizim havarımızı oğu veriyen, ona inanyan adamların en ulu yetkisi bilen en yukarı çeğine yetti. Havarımızı dünya yetirmeğimiz için bizi kullan, şu maksat uğruna canını pida eden ve şahatlığından yüze uğran adamlar. Bunların hemmeti belki de öz borcumuzu yerine yetirmeğimiz için bize itergi verdi. Kıynansak da bizim durmuşumuz şeyle. Dahtuh sözünü şeyle devam ettiriyor. Maşgala ağdalarının bölüklere bölünen bedenlerini görmek yenilel. Çadırda öz perdendini korumak hem mümkünel. Şeyle yağdaydı öne gütmekten başka elimizde başka yol kalmayar. Men hem şey ettim. Şol gün bir karara geldim. İçimdeki gam gussa ve hasrat neçe ulu olsa da bir sekund hem seyagin men ayak üstüne kaların ve kameraların önüne geçerin. Men şeyle de ettim. Şol bir savarlılık ve şol bir cevapkarçılık bilen işimi devam ettirdim. Bu olsa İsrail basıbalcılığına berip bilecek en güyüşlü havarımız en güyüşlü cevabımızdı. Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koy verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Oy verilişimizi 19 metre 15.285 kHz yığılıklardan Qizqo tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanağan ten arkalı Türk Saat 3A'dan 17.770 yığılıklardan vertikal polarizasyadan gün efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde doğuşan çak hoş sağ olun.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülerin ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tretkyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Selamünaleyküm. Bugün 22 Ağustos Şənbə, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17670 kilogaz kısa dolgun canlı frekanslı dinleyebilirsiniz. Şunun dek www.tratuzbek.com ve şunu yoldaş Türksat 4A 4 arkalı Votes Radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza son yenilikler Türk sahne sanatı dasturunu itibarınıza havalı aklamız. Stüdyoda ben Hüdayi Nazar.

İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor. Sensiz son gecemi gökyüzüne

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

Belki bazı şairler fakat Osman sarı ösmeydi, aziz dinleyiciler. Bazı şairler öz hafızasını toprağının ostiga yaşıradı. Bugün Baytul Muqaddas'ın yer ostu katlamları da birgelikte kısa bir saat kıldık. Toşlar şiirlegen o hikayelerge kulak saldık. Ve bir şairinin tagida aslında kança şair yaşırınışı mümkünlüğünü gördük. Lekin bu toprakların hafızası fakat yer ostida yaşamaydı. Gohida bir ustanın kollarda, gohida asıllardır özgermegen bir hunarda, gohida ise sabır bilen üstürülgen bir zaytun daraktının soyasıda yaşayışta devam ededi. Mana keyingi bölümde toprak ostida çıkıp o ustalarının hunarlarına karaymış. Falastin'nin yüz yıllardır yaşayıp geliyatkan kadimi hunarları, mehnati ve o uçurulmaz madani hafızasının izinden bir gelikte boramız. Keyingi bölümde kayta kuruşkunca Falastin'in yaşırın kolgan hikayelerini keşfetişke devam edemiz. Muhabbat bilen konin, hayır salamat bölün. Falastin'in ilkleri ve yaşırın

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

0: Tajna Radio Kajane.
1: Eterçia Radio Sadburi Türkiye Skma.
2: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç Radio Voça Türkiye.
0: Gvarit Gulas Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuria Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radio Voz de Turquie.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инја Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дзајна, Радио Гајана.
15: Peter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.